0: çok ciddi.
1: Çok yakışsın. Bu işime bir kere kongu da işine sevişiyor Moritanya. Bir gün ağabeyşte geziyim. Radyatı vahdi.
2: Vos chansons préférées, toute la journée.